0: 是春的信使，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，蜜蜂活不下去，我们也活不下去。
2: Arı çıplaklarını ki bir bahar güherdi. Nihayetliler. Hemisi de bu su kumasmaydı karı sürdüğü var.
0: Hırsı şa da kuangı, rüye bu si diyo duo şan hı.
3: Bu da şimdi de şu, şarkı çoğunun bir bufa.
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 冬果子是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，到我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: 漂亮不啦？出来让你家。
1: 嗯，这是用马的尾巴毛做的。
0: On kolumuzda kemal çalıştırmaz, çöp kolumuzda perni basınmaz.
1: Bu ya şişi, bu ya şişi.
0: Ay babam aldırma, onun da süksek bombaydı. Aşkısı dost. Aşkısı bunda maslaştık o vakti çıraylık avazı çıkıdı.
1: Çöyün ayı bu fındı bu şin, bura çınca uyan çöğün da ya bana.
0: Dur! Ne de kopuyorlar?

0: Мышкалны.
1: Boğaz baksın bakalınız.
0: Boğaz boğaz.
1: Neçe ile kol bakalı boğazlıkta?
0: Tek tıraydı maçta.
1: 13 bin köy besek bulam da.
0: 13 bin köy kem buldu.
1: Can 500 köy kasam bulam da.
0: Can hazırakken. Kırama kalım al. Şanghay'da okuyan kalama al.
1: Hem de verdiniz mi? Ya 300 köy kattı.
0: Alın.
1: 13 bin 9 köy buldu.
0: Verdim.
1: Maçına geleyim.

0: 这个暑假，父亲想抓紧时间把擅长的库姆兹琴和马纳斯史诗交给儿子。
1: 时代到今天，也是文化变成烟，就是马纳斯祖先黄火变成了蓝天。
2: 我兄弟战斗阿里克特战斗就是给力过来嘛。
3: Ay tayım batır manastın, arbahtarı koldosun, köpçüldük dünkün için de bunda cendü gülmün aysan.
2: Sonda gülmenin dağımın çarp birense mırday ben.
1: Aytman canma koldosun, yarın köyüm yarın tüm, yaran dağın gönü çün, canda tuğa kesi cüm,
0: cabıran da... 父亲想要传授给儿子的是关于这片土地的血脉的。

0: Uf, ne çeyle kolu bu kalı boğazlıka?
1: Tek bir maçta.
0: 13 bin köy besek bulam da.
1: 13 bin köy kem buldu.
0: Can 500 köy kalsam bulam da.
1: Can hazırakken. Kırama kalım al. Şanghay'da ufukan kalam al.
0: Hem de verdiniz mi? Ya 300 köy kattım.
1: Alın.
0: 13 bin 9 köy buldu.
1: Verdim.
0: Baş ne geliyor?
2: Ha ne gün o zişi kandın ya. Ben yancı şun yi to şan ya.
3: Yüsü cao yi. 一场告别，卖掉一头牛，是为另一只雏鹰继续飞向远方的力量。今天全家人都要去巴扎采购。 出门前，人与车都要干干净净、漂漂亮亮。
0: 大地呢？洗头发了。

0: 是春的信使，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你们活不下去，我们也活不下去。
2: Arı çıplaklarını ki bir bahar güheri. Nihayetliler. Hemisiyle bu su kumasmaydı karı sürdüğü var.
0: Hırsı şahı kuangı, rüye bu si diyor çoğu şan hı.
3: Bu da şimdi, bu da şimdi, bu da şimdi, bu da
4: 现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人躺在房间里，能看到白哈巴最美的风景。
0: 冰雪是冬的沉淀，静候万物破茧重生。
6: 冬果子是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，在我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: 是春的信使，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: Arız çubuklarını gibi bir hal güher. Nihayetinde hemisi de bu su bulmasamaydı karıp gelmişti.
0: Hırsı şa da kuangı, rüye bu si diyo zuo shan he.
3: Bu da şeyin cüsü, şehir zonu bir bu fan.
4: Bizim şimdi gırsal, tüm bu şoçülay, niyo çutiyen, lontiyen çı.
0: Hong ye, şi çiu de jüe çang, jin qing hui sa, sui yue long mu.
5: Bizim ya kerem tan zay fang jian li, neng kan da bai ha ba zui mei de feng jing.
0: Bing xue, şi dong de chen dian.静候万物破茧重生。
6: 中国这是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，但我儿子这一代了也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: Gelsek bulalım da.
1: 13 bin kadar kem buldu.
0: Can 500 kök asam bulam da o.
1: Can azırak ken. Kıram ay kalım al. Şanghay bu fıgan kalam al.
0: Hem de verdiniz mi? Ya 300 kök attı.
1: Alın.
0: 13 bin 9 kök oldu.
1: Verdim.
0: Majine geleyim.

0: 十分钟车程的彪尔托阔伊乡巴扎，是附近十多个村的露天超市，每周六人潮涌动。这里不仅是集市，也是情感交汇处。
1: Balganda kelbeye koyvanın ilk konu salbalı aldım ya. Kıyya.